0: Ölçüsü için alacak.
1: Case for your question.
0: County Medic 3296.
1: 3296.
0: Available with assist.
1: K 3296.